Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz. Sim kaşan gelirsin, gündelge. Güllerin üstüne bu yılda.